0: Kilen sözü alıyoruz adamları.
1: Copy. Two traffic. Copy.
2: The A9 presenting apartment.
1: Copy.